0: düzeyde bir gösteri haline geliyor. Durumumuzda puan çıkarak ama durumumuz kullanılacak.
1: Dediler, manevi sezonundan çıkıp, ne motivasyon?

Atmiri Odin Kampesma. Beto Özge Niko Parilya da Sakti Emlak Reis Sederbe Atna Atak Vahit. Kıbrıs Kıbrıs

yani Deepak selamet ama herkese kumla. Ağır işte zahir iş dünya ne ucalak katlarım hula. Sabri sizin de ucalak katlarım.